dudaklarım, size selam, size selam getirmişem. Nalereyi yanaklardan, küsürüm dudaklardan, size selam.